0: Evet, Jewish Control veya Board Council'da diyorlar.
1: Received.